tim sey se jabar jane bu sukoro buriyam tendak yaram tendak babayam tendak.

Tenemos yo no voy mi chimbelo. Why man koy jale amadu tale asid mo chongel alaje bu mu yalla beugé nu bayek yow far gey birim gey bin ta jaj ak na tugu gey birim gey bin ta jaj agal gey birim gey bin ta jaj man koy dal

Mutlulara demekten sen sanan ver yavrum Şöpür giy halde mağdur alın meygin Bırga kutin yuma bel konay.

ya musu koro waji mu dubatim kullu nafsin sayhutul mauti fa kul ma yaban matu dindi dalayde may martu papa sa yakul nyaayi

bubuyale amay sayale yanda kuma cha nya kuma balel loro bubu muxtar.

0: Ben neden sordu? Burada telefon bakardım. Bizim bunları mı bu güzel şu kadar
1: ötesi hamle. Bizim bunu şu
0: kadar ötesi hamle. Bizim bunu şu kadar ötesi hamle. Bizim bunu şu kadar ötesi hamle. Bizim bunu şu kadar ötesi hamle. Bizim bunu şu kadar ötesi hamle. Bizim bunu şu kadar ötesi hamle. Bizim bunu şu kadar ötesi hamle.